0: اخبار 14 مهر 1405
1: تبریز. تخریب خانه های مردم توسط وحوش خامنه ای.
2: چازه وایده نه حکم وایده که کلن هر یه یه بیره داده چید.
3: Sen çarşıma da kartı koymayın. Ne oldu? Şunuzun cehalle. Burada çeteyle böyle takın şahit dili. Şunuzun cehalle burada. Arbatı şu anda burada. Biraz köte kurdular. Biri sıyırdı senin nelerdi.
4: Ben yeriydi. Ne bir şey diyorsan. Arbatı şu anda memurluğa töktürdüler. Töktürdüler, vırdılar. Aykul hizada çalın terkipler. Bu da sütunlu adı paslandı. Gözsüz. 6 ilin, 7 ilin bu evliydi. O da sakladı. Gözsüz şu. Sakmayacağım koyukla yere. Yalnız hiç devletin amma olmaz. Hiç devletli. Bizim böyle. Bu ne zaten? Ki memurluğa götürmüştüm burada. Çeleni bastırdılar tıp tıp. Mesut'un yeri bu zilemeli. Arbat uçak çizik almıştı şeydi. Hıyaba. Azından ölür. Söyleh tapanmır. İş tapanmır. Yaksı ay pezeşkin. Hele cevapsın burada öğlendi. Sürdürsen tepesine.

0: بهار 14 مهر 1405
1: تبریز، تخریب خانه های مردم توسط وحوش خامنه ای.
2: کازه وایده، نه حکم وایده جده، کلن هر یه یه بیره دده چید. Sen çarşı ona da hatı koymayın. Ne oldu gel? Şunuzun geldi. Burada çetiyle böyle takın şahit ile çürüzün engelli burada. Arba tuşağı da burada. Biraz köyde kurdular. Biri sevdi senin nelerdi? Çıkan yeriydi. Ne bir şey diyorsa. Arba tuşağı memurluğa töktürdüler. Töktürdüler, vırdılar. Aykul izada çalın terkipler. Bu da sütunun adı paslan. Gözsüz. 6 ilin, 7 ilin bu evliydi. O da sakıydı. Gözsüz şu. Sakfine can koyukla yere. Az hiç devletin amma olmaz, hiç devletti. Bizim böyle. Bu lizade, ki memurluğa götürmüştüm burada. Geleni bastırdılar, tıp tıp. Mesluğunu yeri, bu zilemeli, arba tuşak çizik almıştı ceydi, hıyaba. Acından ölür, söyleh tapanmır, iş tapanmır. Yaksı ay bu zişkin. Hele gelsin burada öğlendi, sürdürsen tepesine.